0: Siz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence artık Ahşer'de. Erken satışlar başladı. İnvestisi için uygun zaman. 30 faiz ilkin ödeniş. 36 aya dek faizsiz dahili kredi imkanı ile. Etraflı Ulduz 63 63. Deluxeresidence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

alemde Hansiyana, Hansiyana Eriştamda yuvam sensen Azerbaycan Elim gülüp obam sensen Azerbaycan Elim gülüp obam sensen Azerbaycan Hansı sende, Hansiyana, Hansiyana Eriştamda yuvam sensen

0: istifa edildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
1: Etraflı 997. ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisansiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?